0: Bozma Türkiye'nin sevilen bölümü Bizden Birine hoş geldiniz. Bizden Birinde biliyorsunuz Almanya'da yaşayan ve buradaki mesleği, sanatı, sosyal uğraşlarıyla insanların hayatına dokunan vatandaşlarımızı tanıtıyoruz. Onlarla samimi sohbetler yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz eğitim alanındaki uğraşları ve çalışmalarıyla toplumda yer edinmiş birisi. Kozma Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bugünkü konuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Köln Eğitim Atışısı Doktor Muhterem Dil Birliği. Muhterem Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Muhterem Bey, kayıda girmeden önce çok güzel bir anekdot anlattınız. Dil Birliği soy isminiz gerçekten benim de bugüne kadar ilk defa rastladığım bir soy ismi oldu. Bu soy isim nereden geliyor artı? Soy isminizle ilgili yaşadığınız illaki çok farklı anılar da olmuştur.
1: Çok güzel anılarım var tabii ki, anlatabilirim. Tabii Maraşlıyız, Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraşlı olmam hasebiyle malum bu Süleyman Dil Birliği vardır, Kore Gazisi. O da babamın amcazadelerindendir. Maraş'taki Ulutaş ve Sarıkızlı köyü, iki büyük köy, Dil Birliği soy ismini taşırlar. Tabii soy ismi kanunu çıktığında soyadları verilirken, geçmişte kardeşler, üç kardeş farklı soy isimleri almışlar. Bunlardan biri Dil Birliği'ni almış. Dil Birliği'ni alan aile daha geniş olmuş. Şu anda dünyanın her yerindeyiz. İşte Köln'de de bulunuyoruz ve Almanya'da güzel. Dil Birliği soy ismini taşıyan pek çok akrabalarımız var. İşçi olarak gelmişler vakti zamanında. Güzel anılarım var tabii ki. En çok yaşadığım şeyler, yani bunu sık yaşıyorum. Herhangi bir kuruma veya işte bir işletmeye ziyarete gittiğimde sekreter hanımlar veya işte oradaki sekreterler bağlantı kuramadıkları için bazen bir dernek ismiyle, bir vakıf ismiyle karıştırabiliyorlar. En güzel anılarımdan bir tanesi Türkiye'de işte bir televizyon kanalında canlı yayında mesleğimin işte Dil Birliği'nden ibaret, yani oradan hareketle dil bilgisi uzmanı şeklinde yazılmış olması. Oysa ben hukukçuyum, kendim avukatlık yapıyordum o dönemde. Çok böyle güzel anılarım var soy isimle ilgili.
0: Kesinlikle.
1: Ama şikayetçi değilim.
0: Ya tabii ki tabii, neticede güzel anılar biriktiriyorsunuz soy isminiz, evet, sayenizde. Siz de söylediniz, Kahramanmaraş doğumlusunuz ve lise eğitiminizin sonuna kadar da Kahramanmaraş'ta yaşadınız. Nasıl bir çocukluk ve gençlik dönemiydi Kahramanmaraş'ta?
1: Güzeldi. Yani çocukluğumuzdan itibaren doğayla iç içe yaşardık. Tabii Maraş'ta yaşardık ama hafta sonları muhakkak köyümüz yakındı, Ulutaş köyü. 8 kilometreydi ve 2 haftada bir köye giderdik. Yani o zaman büyük annem, büyük babamla birlikte vakit geçirirdik daha çok. Hele hele yaz tatillerinde, eğer çalışmıyorsak, yaz tatili işi yapmıyorsak muhakkak vaktimiz köyde geçerdi. Dedemle, büyük annemle, büyük babamla bahçe işleriyle, bağ bahçe işleriyle uğraşırdık.
0: Peki çalışmak zorunda olduğunuz zaman yaz tatilinde neler yapıyordunuz?
1: Maraş'ta mutfak eşyası imalathaneleri vardı mesela, orada
0: harçlığınızı çıkartıyordunuz.
1: Harçlığımızı çıkartırdık. Yani lise mezuniyetine kadar bu işi yaptım. Hatta üniversiteye de yaz dönemlerinde mesela çalıştığım zamanlar olmuştur kesin.
0: Üniversiteyi de Ankara'da okuyorsunuz. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne hukuk gidiyorsunuz. Şimdi, evet, Kahramanmaraş'tan çıkıp Ankara'ya gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: Nasıldı o değişim sizin için?
1: Güzeldi. Yani şimdi şöyle, o dönemde 1986'da ben üniversiteyi kazandım. 40 yıl olmuş gördüğünüz gibi. O dönemler çok çok daha farklı. Üniversite okumak haliyle büyük bir ayrıcalık o dönemlerde.

0: öğrencisi olmamız bu anlamıyla öğrencilik hayatlarında işte baktığımızda güzel anılar biriktirmek için büyük bir fırsattı. Bir de Ankara'nın tabii siyasetin merkezi olması, Türkiye siyasetinin merkezi olması sebebiyle hem siyasi açıdan hem eğitimim açısından bana fayda sağlayabilecek bütün çalışmaları, işte bağlantıları her zaman rahatlıkla yapabildiğimiz.
1: Tabii neticede hukuk fakültesi evet. öğrencisi olarak direkt olan bitenin içerisindesiniz tabii, Ankara'da tabii. olduğunuz zaman. Peki Kahramanmaraş'tan çıkıp Ankara'ya alışma süreciniz nasıl oldu?
0: Büyük bir sorun yaşamadım. Şöyle sorun yaşamadım. Genelde de yine geldiğimiz yerlerde hep böyle Maraşlılarla birlikte olduğumuz için klasiktir. Öğrenci evlerinde veya işte öğrenci yurtlarında yine memleketlilerinizle birlikte kalırsınız veya memleketlinizi bulamazsanız yakın çevreden, işte Antep'ten, Adana'dan veya Osmaniye'den arkadaşlarla birlikte kalırsınız. Böyleydi yani, yakın çevreden bir kültürle, yani kültürünüzle beraber getiriyorsunuz. Aslında göç bir bakıma ülke içi öğrenci olarak göç ediyorsunuz bir yerden bir yere ve bu göçle birlikte kültürünüzle yanınızda götürüyorsunuz. Gelen kültürde karşınızdakinden bir şeyler alıyorsun. İşte Konyalı arkadaşlar vardı mesela çoğunlukla. Bu arkadaşlarla yine Antalyalı arkadaşlarımız vardı. Her birinin kendilerine has değişik yöresel kültürleri vardı. Bunlarla birlikte kalırken Türkiye'yi öğreniyorsunuz. Yani ve hayatın Maraş'tan daha farklı olduğunu da görüyorsunuz. Yani bir Antalyalı'nın gözünden Türkiye'ye bakmakla bir Maraşlı'nın gözünden Türkiye'ye bakmak aynı olmayabiliyor. Ama dediğim gibi yani güzel anılar biriktiriyorsunuz ve çoğu arkadaşla da öğrencilik yıllarından, o ilk yıllardan itibaren görüştüğümüz, konuştuğumuz, irtibatta olduğumuz halen daha pek çok arkadaşımız var.
1: Çünkü çok hepiniz gurbettesiniz dediğiniz tabii. gibi, herkes üniversite için ailesinden, şehrinden tabii. kopup gelmiş. Tabii. Çok farklı, çok daha içten arkadaşlıklar doğuyor tabii. üniversite zamanlarında. Şimdi siz üniversite eğitiminiz bittikten sonra avukat olarak çalışmaya başlamıyorsunuz. Akademik kariyeri seçiyorsunuz.
0: Doğrudan akademik kariyeri seçiyorum.
1: Evet. Neden öyle bir tercih yaptınız?
0: Lisedeyken yabancı dilim Almancaydı ve iyiydi. Üniversitede okuduğum yıllarda yabancı dilimizin iyi olduğunu fark eden, buradan ismini de yad etmek isterim, İşte Beşir Atalay o zaman profesördü. Kendisiyle bir sohbet esnasında görüşürken akademisyenleri tavsiye etti. Yabancı dilin iyi dedi, iyi bir hukukçusun dedi. Senin için dedi en uygun meslek dedi akademisyenlik. Ve onun üzerine ben akademisyen olmaya karar verdim. İlk başlarda tabii ticaret hukuku ve bu alanlarda çalışma yaparken, sonraki aşamalarda bir anda kendimi Almanya'da buldum. Tabii bu arada Almanya'ya geldim yine dil öğrenmek için, kendimi geliştirmek için. Fakat bambaşka bir alana, insan hakları alanına geçtim.
1: Değil mi? Çünkü ondan öncesinde Kırıkkale evet. Üniversitesi'nde evet. İktisadi Aile Bilimler evet. Fakültesi'nde akademik hayatınıza başladınız. Evet. Onu sürdürdünüz ve 1999 senesinde Almanya'ya yerleşiyorsunuz.
0: Evet. 1999'da Almanya'da. Ama aslında o hikaye daha başka. Bir kızın peşinden geldik, öyle diyeyim.
1: Aşk getirdi sizi buralara.
0: Evet, eşimle evlendim. Eşim öğretmendir, kendisi Nuray Dilbirli. 1995 yılında aslında ilk olarak Almanya'ya gelişimiz. Malum herkesin bildiği ithal damat. Yani ithal damat olarak geldim, öyle diyeyim.
1: Ha, 99 senesinde ama temelli mi gelmiş temelli, oluyorsunuz? Temelli yerleştik. Almanya'ya yerleşmiş oluyorsunuz.
0: Temelli Almanya'ya yerleştik.
1: Nasıl bir Almanya sizi misafir etti de sizi karşıladı diye sorayım.
0: Yani 1993'te bir aylığına bir ziyaret için gelmiştim yine. İki Almanya birleşmiş şehirler. Şimdi mesela yine Köln'e gelmiştim. Köln bu kadar şey değildi. Büyük değildi, öyle diyeyim. Şehir görünümü daha farklıydı nispeten şimdiki görünüşe göre. O dönemlerde punkar dediğimiz bu punk gruplar revaçtaydı. Şehrin değişik yerlerinde falan görünür şekilde bu grup insanlara rastlamak mümkündü. Bir de haliyle tabii o dönem iki Almanya'nın birleşmesi halen daha yeni, sıcak ve insanlar özellikle batıdaki insanlar o anlamıyla tedirgin.

0: mesela. Onun o tedirginliği de hissetmiştim. Tabii yıllar ilerledikçe Almanlarla birlikte burada yaşaya yaşaya onun öyle olmadığını, farklı boyutlarıyla olduğunu kendimiz de gördük.
1: Ne kadar sürdü alışma süreciniz Almanya?
0: Halen alışamadım. Onu söyleyeyim.
1: O zaman şöyle yani, takriben bir 30 senedir buradasınız ama hala alışamadım.
0: Şöyle diyorsun. Alışamadım derken bunu şu şekilde söyleyeyim. Dilini konuşuyorum. Yeminli tercümanlık yaptım uzun yıllar. Dilini konuşuyorum. Üst seviyede maddi anlamda, manevi anlamda büyük bir sıkıntımız yok. Şöyle baktığımızda. Ama bazen sizi rahatsız eden şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Ya diyorsunuz yani bu kadar yaşadım burada, 30 yıldır buradayım. Beni bu rahatsız ettiğine göre demek ki ya burada bir şey var. Ben bakıyorum gerçekten alışamadığımı hissediyorum. Yani bazı şeyler çok rahat gelebiliyor. Mesela bazen o Türkiye'deki kargaşa, kaos ortamını özlüyorsunuz. Mesela,
1: burası çok mu düzenli geliyor size?
0: Zaman zaman gereksiz düzenli geliyor. Öyle diyeyim. Bazen böyle bu şekilde ama alıştığımız, beğendiğimiz güzel noktalar. İşte bugün yine buraya gelirken yani Köln'ü seviyorum mu diye içimden bir şey geçti. Evet, Köln güzel bir şehir. Hatta İstanbul'dan sonra benim en çok sevdiğim şehir dünyada Köln'dür. Onu da söyleyeyim. O anlamıyla Köln hani ikinci vatanım diyebilirim Maraş'tan sonra.
1: Bir de katılır mısınız bilmiyorum. Ben de uzun senelerdir Köln'de yaşıyorum ve Almanya'da sanırım yaşanılması en rahat şehirlerden birisi de.
0: Evet, rahat.
1: Köln'dür diyebilirim. O yüzden size katılıyorum. Rahat. Ne demek istediğinizde çok iyi anlıyorum. Evet. Şimdi sizin Almanya'da birçok farklı sivil toplum kuruluşunda evet. siz görev aldınız bugüne kadar. Hatta son geçtiğimiz yıllara bakarsak eğitim üyesi olarak Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde de evet. çalışsınız. Ceza Adaleti Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak evet. görev aldınız. Ve 2022 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosluğu eğitim ataşesi olarak görev yapıyorsunuz. Şimdi eğitimle başlayan kariyer eğitimle de devam ediyor. Şimdi sanıyorum dinleyicilerimiz de merak ediyordur. Aynı şekilde ben de merak ediyorum. O yüzden sizden duymak istiyorum. Eğitim ateşesinin Almanya'daki görevi nedir? Ne yapar bir eğitim ateşesi?
0: Bizim Türk Başkonsolosluklarında veya Büyükelçiliğimizdeki eğitim müşavirleri veya eğitim ateşesi Almanya'da özellikle birinci ilk vazifelerimizden bir tanesi Türkçe ve Türk kültürünün yaygınlaştırılması ve sürekliliği. Bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz. İkinci vazifemiz daha çok velilere yönelik olarak veli bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bunlar neler? Hem Türkçe ve Türk kültürünü dersleriyle ilgili bilgilendirmeler. Bunun yanında Alman eğitim sistemiyle ilgili bilgilendirmeler. Halen daha bunca yıla rağmen maalesef eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlarımız olabiliyor. Yanlış yönlendirmelerle çocuklarının geleceğine yönelik olarak farklı yollara girebiliyorlar, farklı düşünceler üretebiliyorlar. Bunlarla ilgili özellikle Alman eğitim sisteminin mesela köşe taşları nelerdir? Bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Üçüncü olarak Türkiye'den gelen üniversite öğrencileri var. Bunların iş ve işlemlerini takip ediyoruz. Mesela kimse fark etmez ama yani Aachen'da şu anda 2000'in üzerinde sadece Türkiye'den gelen Türk vatandaşı öğrencilerimiz vardır. Türk öğrenciler vardır. Köln Ateşelik Görev Bölgemizde yaklaşık 4000 öğrencimiz vardır. Bunların 1000 civarında bir kısmına kayıtlı olarak hizmet ediyoruz. Onun yanında bütün bu öğrencilerin yine iş ve işlemleri bir ateşe olarak bizden soruluyor. Yine devlet bursiyeri öğrencilerimiz vardır. Yani Türkiye'nin okumak için burslu olarak Almanya'ya gönderdiği öğrenciler Köln Eğitim Ateşeliği olarak yine biz yaklaşık 40 tane devlet bursiyeri öğrencimize onların idari iş ve işlemleri, onların sınavlarının, okul eğitimlerinin takiplerini ateşelik olarak yapıyoruz. Onun yanında eğitim diplomasisi alanında işte üniversite faaliyetleri, üniversitelerle görüşmeler, Türkiye üniversitelerinin tanıtımları veya işte bu beyin hareketliliği konusunda Türkiye'den buraya gelecek öğrenciler veya buradan Türkiye'ye geri dönüş yapacak olan kişilere çoğu zaman bireysel, bazen toplu olarak da bilgilendirme veya hizmet verdiğimiz alanlar oluyor. Bunun
1: yani
0: yanında
1: gençler mesela tabii, Türkiye'den burada üniversite eğitimi için gelmiş gençler size gelip sizden de danışmanlık hizmeti
0: tabii,
1: de alabilirler
0: birebir,
1: bu anlamda.
0: Gelmeden önce de alabiliyorlar.
1: Gelmeden önce
0: bize irtibat sağlarlarsa, bize başvuruda bulunurlarsa özellikle okul seçimi konusunda veya bölüm seçimi konusunda yönlendirebiliyoruz veya işte bilgi verebiliyoruz. Nerelere müracaat edilebileceğini. Bazen müracaat sürelerini kaçırmış olabiliyorlar ama dönemi geçirmelerine rağmen halen öğrenci alan bölümler varsa onları nerede bulabileceklerini mesela söyleyebiliyoruz. Bunlar tabii genelde bireysel anlamda yapılan başvurularla gerçekleşiyor. Bunun yanında rutin mesela denklik işlemlerimiz var idari anlamda. Almanya'daki bir okuldan terk eden veya mezun olan öğrencilerin bizim bu Gleichwertigkeitsbescheinigung dediğimiz denklik belgesini işte Türkiye'de ya üniversiteye okuyacak veya Türkiye'de liseye devam edecek veya ilkokula devam edecek. Bu kişilerin vatandaşlarımız bu anlamda da mesela çok gidiş gelişler yaşayabiliyorlar. İşte aile kalkıyor bu yaz diyor biz Türkiye'ye taşınıyoruz hepimiz Türkiye'yi deneyeceğiz. Yani bu çok artık sık olmaya başlıyor. 2-3 sene deneyeceğiz diyorlar. Tabii öğrenci olan çocuklarını da götürmek istiyorlar. Okul kaydı için muhakkak eğitim ateşeliğinden denklik belgesi alınması gerekiyor. Bu denklik işlemlerini de denklik belgelerinden yine eğitim ateşelikleri anladım, düzenliyor.
1: Peki Türkiye'den buraya giren mesela 2-3 sene üniversite eğitimine gitmiş eğitimini Almanya'da evet, devam ettirmek isteyen öğrencilerin de denklik belgeleri sizin üzerinizden mi
0: hazırlıyor? Yok hayır. O denklik belgeleri ya kayıt olacağı üniversite üzerinden sadece üniversiteye münhasır kabul ediliyor veya mesleki anlamda denklik yapılacaksa zaten Almanya'da bununla ilgili internet sayfaları var. Anerkennung in Deutschland diye bir sayfa var mesela. Oraya başvurduğunuzda bulunduğunuz Bezirksregion veya valilik bölgesinde kimler bu işi yapıyorsa size o sayfa sizi oraya yönlendiriyor.
1: Şimdi burada bakıyorum da takriben 30 senedir Almanya'da yaşıyorsunuz evet, artık ve burada çok farklı alanlarda görev yaptınız. Şöyle bir 30 seneye geri baktığınızda en çok hangi görevde zorlandınız?
0: yaptığım çalışmalar içerisinde bir avukat bürosunda Türkiye'den gelen mültecilere tercümanlık yapıyordum.
1: Nasıldı o süreç?
0: Zordu. Zordu. O avukat arkadaşla halen görüşüyoruz. Orada mesela tanıdığım insanlar var. İrtibatlı olduğumuz insanlar vardı. Zordu ve çoğu
1: hani, zor dediğiniz neydi zorlu?
0: Şöyle gelenlerin %90'ı diyelim ki ekonomik iltica dediğimiz bir kavram var. O çerçevede gelenlerdi. Bugün bu farklı bir şekilde yürüyor. Bunu hissettiğim anda yani şeyi sorardım mesela Türkçe ya niye geldiniz sorusunu sorardım. Tabii bu ekonomik iltica kavramı geçmiş yıllarda da çok tartışıldı. Bununla ilgili çok şeyler oldu ama artık Türkiye'den o kadar mülteci de gelmiyor.
1: Yani ekonomik ilticacı olarak gelip onların burada haklarını savunmak mı zor?
0: Evet, hayır tercümanlık yaparken avukat bürosunda bunlarla karşılaşmak beni biraz üzerdi. Özellikle bunu söyleyeyim. Şeyim buydu. Yani neden geliyorsunuz madem öyle şeklinde.
1: Şimdi dediğim gibi 30 senedir neredeyse Almanya'dasınız. Az önce daha halen alışamadım dediniz evet, ama yine de sormak istiyorum. Almanya size ne kattı?
0: O çok şey.
1: Çok enteresan değil mi? Yani insan evet, alışamadım dese bile evet, yine de çok şey kattı diyebiliyor.
0: Bir sürü dostum var yani. Bir sürü Alman dostum var. Alman arkadaşlarımız var. Burada mesela pek çok arkadaşımız var. Yani buraya geldikten sonra Türk olsun, Alman olsun veya farklı ülkelerden olsun. Mesela farklı farklı dünyanın değişik yerlerinden olsun. İnsanlarla tanıştım, arkadaş oldum, dost oldum. Yani bunlar bile başlı başına büyük bir servet aslında. Şöyle baktığımda mesela o çalıştığım avukat bürosundaki arkadaşımız isim vermekte de mahsur görmüyorum. Köln'deki en iyi avukatlardan biri bence. Gert Nokosek diye halen görüşürüz. 1996'da başladım onun bürosunda çalışmaya. Halen görüşürüz.
1: Yani çok güzel dostluklar edindiniz tabii, burada. Peki Türkiye'de niye özlüyorsunuz?
0: Türkiye'deki arkadaşlarım, memleketi, memleketin güzelliğini. Hani bazen böyle oluyor, işte arabaya biniyorsunuz, ya işte basıp gideyim Türkiye'ye diyebiliyorsunuz o anda. O duygu içerisinde memleketi özlediğinizin farkına varıyorsunuz. Yani akrabalarınızı, eşinizi, dostunuzu, arkadaşlarınızı. Tabii telefon var şimdi. Eskiden telefon yoktu mesela. Telefon kulübü, ben geldiğimde cep telefonu falan yok. Telefon kulübesinden veya evdeki telefondan telefonlaşırdık. Daha çok kulübeden, çünkü pahalıydı.
1: Çok pahalıydı.
0: Çok pahalıydı. Evet. Yani Türkiye ile telefonlaşmak yani böyle
1: jetonlar ya da telefon kartları alınırdı. Evet. Ondan sonra Türkiye'ye aranırdı
0: yani
1: kesinlikle.
0: Yani eğer bir aileyle sıradan konuşacaksanız işte aldığınız 5 euroluk, 10 euroluk, 15 euroluk kart neyse mark olarak o biterdi. Biterdi yani.
1: Şimdi peki hazır alışamadım da diyorsunuz, Türkiye'yi de özlüyorsunuz, oradaki dostluklarınızı da özlüyorsunuz. Geri dönüş planınız var mı temelli?
0: Ay, geri dönüş planım da yok.
1: Şöyle geri... O zaman burayı kabullendiniz yine memleket
0: tabii, çünkü
1: olarak.
0: Ailem burada, eşim burada, çocuklar burada, onlar burada çalışıyor. Ben Türkiye'de çalışacağım şimdi görevim bitince. Ama bu sefer araya mesafe girecek. Bir şekilde hani şöyle diyeyim, biraz da dünyalı olduğumuz için hiçbir yere alışamıyoruz. Yani biraz daha böyle geniş bakıyoruz olaylara. Farklı şeyleri gördüğümüz için belki alışamadım diyorum. Hani Türkiye'ye gitsem belki, şimdi arada 4 yıl geçti. Bana yeni gelecek, alışamayacağım şeyler göreceğim. Oluyor tabii ki bir yerden uzak kaldığınızda, yeni yeni şeyler ortaya çıktığında onlara adapte olmakta zorlanabiliyorsunuz.
1: Belki dünyalı olmanın güzel tarafı da odur aslında. Öteki taraftan baktığımızda da her yerde de kendimizi evimizde hissedebiliyoruz. Öyle bir güzellik de var.
0: Tabii, o da var. Evet.
1: Şimdi bu güzel sohbetimizin sonuna doğru gelirken 3 tane cümleye gireceğim muhterem bey. Tabii. Ve cümleleri sizin tamamlamanızı isteyeceğim. Eğitim benim için
0: Büyük bir nimettir. Eğitimsiz olmaz.
1: Almanya benim için
0: Evet. Almanya benim için derken insanın sevdikleri neredeyse vatanı orasıdır diyor. Şu anda sevdiklerim burada. Almanya'dayım.
1: Türkiye benim için
0: Vatanım. Yani iki vatanlıyız. Yani bunu
1: artık bunu kabullenmek lazım.
0: Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Bunu kimse inkar edemez. Yani saçma buluyorum. Türkiye mi Almanya mı sorusu soruluyor. Arkadaş, bize sormayın. O soruyu bize sormayın. Biz iki vatanlıyız. Bu kadar.
1: Bizden bugün de bugünkü konuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Köln Eğitim Ateşesi Doktor Muhterem Dilbirliği'ydi. Çok teşekkürler Muhterem Bey, stüdyomuza gelip yayınımıza katıldığınız
0: çok
1: için.
0: Çok güzeldi, sağ olun.
1: Hem benim de diğer bütün bölümlerimizi ARD Sounds başta olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.